0: aşka başka birini mi sevdin?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: gençlik çağında.
1: Akdağ Oğuz Efem.
0: Sevdanın ateşi var imiş oğul bol. Şaşırdım yolumu Toros Dağı'nda.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönemde biliyorum.

0: Optimal Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: bitkilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası, tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayi Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardım, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Rot Balans, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ Madeni.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi numara 145A Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın 14 ilçesi sosyoekonomik, coğrafi ve tarihi özellikleriyle değerlendirildi. Merkez nüfus ve idari yapı açısından öne çıkarken Boğazlıyan tarım ve sanayi, Sarıkaya termal turizmle dikkat çekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2026'da alışveriş merkezleri öğle saatlerinde açılarak 22'ye kadar hizmet verecek. Sonraki günlerde ise 10-22 arasında normal çalışma düzeni uygulanacak. Aydıncık Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle risk oluştuğunu belirterek tedbir amaçlı kanyonu geçici süreyle ziyarete kapattı. Güvenlik için ziyaret yasağı ikinci duyuruya kadar sürecek. Sosyalist Enternasyonal CHP'deki mutlak butlan kararına rağmen Özgür Özel ve mevcut yönetimi tanımaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na şeffaf, demokratik ve kapsayıcı olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ailesi kayıp ihbarında bulunan 3 yaşındaki Aybüke İnce için jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllüler Alaaddin Yaylası çevresinde arama başlattı. Vali Mehmet Ali Özkan incelemelerde bulunarak çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6788 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trabzonspor gelecek planlarında olmayan Muhammed Çam için Kızıl Yıldız ile anlaşarak transfer sürecini başlattı. Resmi evraklar tamamlanacak. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olarak yönetim listesini açıkladı. Birlik çağrısı yaptı. Şampiyonluk hedefledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarıyla geçerken sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olurken sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 14 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 9 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar etkili olurken en yüksek sıcaklık 9 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık, en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 7587 0532 654 7587.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Oku bakayım.
1: Ayı.
0: Yalnız kızlar.
1: Ayı.
0: Hadi erkekler.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır.

0: bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu Kurban Bayramı'nda da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
1: Yozgat'ın Sesi Oğuz FM.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

ki ne oldum olayım. Akan sularımla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 66 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763, Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177, Sorgun Şubesi 0544-838-9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açık

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Anadolu'nun

0: Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
5: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız başlıyor. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Allah Celle Celaluhu neden kurban kesmemizi istiyor?
3: Bir kere şunu iyice bilelim benim güzel kardeşlerim. Eğer Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyorsa almak için değil, bize daha büyüğünü vermek için istiyor. Çünkü Allah es-Samet, hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir şeye. Namazımıza, ibadetlerimize, orucumuza, haccımıza, kurbanımıza hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığına rağmen bizden bir şeyleri yapmamızı istiyorsa o bize fayda sağlar. Onun için ibadetlerin bu noktadaki maslahatı, faydası ayrı bir bahistir. İlleti ayrı bir bahistir, hikmeti ayrı bir bahistir. Bunların hepsinin kurban içinde değerlendirilmesi gerekir. Onların hepsi başka alanlara havale edilsin ama biz kurban der demez şu üç şeyi iyice anlamak durumundayız. Kurban kurbiyettir. Yaklaşmak, yakınlaşmak, yakınlaştırmaktır. Kurban teslimiyettir. Teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Kurban fedakarlıktır. Feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Bu her kavramın, her ifadenin üzerinde inanın ki dakikalarca durabiliriz. Çünkü her birinin verdiği mesajlar var. Kurbiyet, yaklaşmak. Allah bize yakın ama biz hayatın içerisinde ne yapıyoruz? Rabbimizden uzak düşüyoruz. Aslında kurbanla o yaklaşma adına bir adım atmış oluyoruz. Yakınlaşmak, hayatımızı yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırmak, uzaklaşan, bazı çıkan hayatımızdan şeyleri bu vesileyle yeniden ortaya koymuş oluyoruz. Aslında her kurban kestiğimizde bu bilinçte olsak bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimize yakınlaşma adına bir vesileye dönüşmüş olacak o kurban. O kestiğimiz kurbanla beraber hayatımızda uzaklaşan nice şey de bu manada farklı bir boyuta gelmiş olacak. Teslimiyettir dedi kurban, teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Ya Rabbi sen benden bunu istedin. Bununla beraber ne istemişsen ben bunların hepsini yapmaya hazırım. Eğer benden daha fazlasını da isteseydin ben onu da yapmaya hazırdım. Çünkü benden istediğin şeyi işte bak yerine getiriyorum. Böyle bir bilinçtir aslında kurban noktasındaki adım. Yine fedakarlık mesela iman eden insanlar olarak bizim en önemli meselelerimizden bir tanesidir biliyorsunuz bu fedakarlık. Ve bu din fedakarlık ister bizden. Kurban da bu fedakarlığın bir boyutu, feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Aslında her kurban bizde şehadet adına da bir şeyleri zihnimizde şekillendirir. Olayın başka boyutları da var. Onlar hepsi bir tarafa dursun. Sadece bu üç meselenin üzerinden biz Rabbimizin neden bizden kurban gibi bir ibadeti istediğini anlayabiliriz. Ya tekrarında fayda var. Kurban kurbiyettir, teslimiyettir ve fedakarlıktır. Bu söylediklerimizi anlayabileceğimiz çok da güzel bir örnek de var karşımızda. O örneğin adı İbrahim ailesidir. Hani Mümtehine suresinde Rabbimiz İbrahim ve ailesinde sizin için güzel bir örneklik vardır dedi ya. Usve-i Hasene ifadesini Hazreti İbrahim ve ailesi için de kullandı ya. İşte bununla alakalı bir boyut. Sadece bununla alakalı bir boyut değil. Bununla alakalı olduğu gibi başka şeylerle de alakalı. Ama kurban meselesini, ama hac meselesini, ama tevhid meselesini, ama Kabe meselesini anlayabileceğimiz en güzel numunelerden bir tanesidir iman atamız olan Hazreti İbrahim. O Hazreti İbrahim, onun oğlu Hazreti İsmail ve İsmail'in anası olan Hazreti Hacer, üçü bize aslında bu kurban meselesinde Rabbimizin bizden bunu niçin istediğine ait çok güzel bir numuneyi gözlerimizin önüne koymuş olur. Eğer biz kurban ibadetini atamız olan Hazreti İbrahim'den öğrensek biz de feda ederiz. Ne ettik mesela şimdiye kadar Allah için bir şeyleri feda? Bunun muhasebesini yaparız. O kurbanlığı yere kesip onun boynuna o keskin bıçağı dayadığımızda Aslında kestiğimiz sadece o kurban değil, bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü şey olur. Onun için bütün herkes o kurbanda bir de benim İsmail'imim kim diye bunun da muhasebesini yapması gerekir. Acaba beni Allah'tan uzaklaştıran bir İsmail'im var mı? Bir sevdam var mı yüreğimde? Beni bu manada bazı şeylerden alıkoyan bir şeyler var mı? Buna ait de bazı sorguları bize yaptırması gerekir. Yine yaptırması gereken bir şey. Bir ana var ortada, bir ana, o ananın adı Hacer ve o anaya geliyor şeytan, diyor ki İsmail'i götürüyor kesmeye İbrahim. O ananın verdiği cevap çok önemli bir cevaptır. O sadece böyle bir menkıbe ile dillendirilip altından kalkılabilecek bir cevap değil. Üzerinde inanın ki dakikalarca durulabilecek bir cevaptır. İsteyen kimdir bunu? Allah'sa. Eğer Allah'sa sana bana ne oluyor? Eğer Allah'sa durdu, akan sular durdu. Zaten o Hacer, o hicretin nazlı gelini, toprağında bir tek ot bitmeyen o vadiye İbrahim onu getirip bıraktığı zaman da ey İbrahim bizi kime bırakıp gidiyorsun dediğinde Hazreti İbrahim dönüp ona Allah'a da diyememişti. O zaman anlamıştı. Eğer Allah'sa bunu sana emreden yürü İbrahim, Allah bizi zayi etmeyecektir. Bunu diyebilmek koca bir imanı gerektirir. İşte o imanın adıdır Haceri iman. O imana bugün sahip miyiz gerçekten? Kurban bayramlarında biraz da bunun muhasebesini yapmamız gerekmiyor mu? Allah'a ulaşan ne etidir ne kanıdır o kestiklerimizin. Ona takva ulaşır. O takva da ancak bu muhasebeyle elde edilebilir. Niye Allah benden bunu istedi? Benim İbrahim gibi bir duruşum var mı? İbrahim'i bir duruşu sergileyebiliyor muyum? Elimde balta var mı? Kırmam gereken bir sürü putlar var dışımda, içimde. Onları kırabiliyor muyum? İsmail gibi gerçekten Allah'ın emrine boyun eğebiliyor muyum? Kes baba, beni Allah'ın izniyle sabredenlerden bulacaksın diyebilecek bir teslimiyeti ortaya koyabiliyor muyum? Bunu duymuş olmama rağmen bu kurbanlık meselesini gözüm gibi sakladığım evladımın kurbanlık edileceğini duymama rağmen bunu Allah emretmişse bana düşen sabretmek ve bu işe teslimiyet göstermektir diyebilen bir Hacer'in duruşu var mı? Asıl sorgulanması gereken bunlar. Eğer bunları yapabilirsek o kurban bizi de Allah'a yaklaştıran en büyük vesile olur. O zaman o kestiğimiz ve etlerinden istifade ettiğimiz o güzel ibadet sadece bir et bayramına dönüşmez. O sadece işin bir bahşiş boyutudur. Ganimettir aslında o. O ganimettir. Ama o ganimetin arkasından bize verilen asıl ruhun ve bilincin ne olduğunun farkında olarak adımlar atılır. O zaman aslında bayramlar bayram olur. Kurbanlar kurban olur. Biz de Allah'ımıza, Rabbimize daha farklı bir biçimde yakınlaşmış oluruz. Kestiğimiz bütün kurbanlar Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olsun inşallah.
4: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve Yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaldıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde ''Sana şükürler olsun ey Rabbim, yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim.'' diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve ''Bu bebek mübarek bir insan olacak.'' dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kıldı. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, ''Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor.'' diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. ''Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm.'' dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, ''Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?'' dedi. ''Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. ''Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum.'' dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. ''Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır.'' Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbim bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Sana açılan elleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Amin. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Ya

0: Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz. Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: Allah'ım, geçtiğimiz yılda işlediğimiz kusurları Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine bağışla. İçinde bulunduğumuz bu yılı ise Kerim ve Vehhab isimlerin hürmetine hakkımızda hayırlı ve bereketli eyle. Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin. Ne olur bizi affet. Cumanız mübarek olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

İlahi, İlahi. Hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hılat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına ve etbaına ya Rab. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni.

Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver, anlar, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, İki cihanda maksudum, bana seni gerek.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Rabbim, sahibim, sen beni kendimi bildiğimden daha iyi biliyorsun. Duy sesimi, ey halden anlayanım, ey halden hale koyanım. Acizim, acziyetimi sana arz ediyorum. Ben seninim, sana aidim. Varlıkta, yoklukta, azlıkta, çoklukta, her şey senin elinde. Benim elimde ise pişmanlıklarım ve affedilmeyi bekleyen onca günahlarım. Kapındayım, zordayım, avazımda birikti ahlarım. Allah'ım, hatırımdan hiç çıkmıyor huzuruna durmayıp heba ettiğim zamanlarım. Huzuruna geldiğimde alelacele kaçışlarım, yüzünü secdenden sakınışlarım. Affet beni, affet beni Allah'ım. Sana döndüm yüzümü, sana açtım elimi. Eksik de olsa kabul eyle sözlerimi, kabul eyle çaresizliğimi, kabul eyle beni. Pişmanlığımı, acziyetimi en güzel dua ile. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

0: Allah'ım, bugün öyle bir cuma olsun ki, affolunmayan kul, kabul olunmayan dua, defedilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan, yağmur indirilmemiş toprak, Allah demeyen dil kalmasın. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

gün peygamberimiz kendisini dinlemek için mescide gelen o çocuğu görememiş, bir üzüntüsü olduğunu anlamıştı. Derken çocuğun kapısı çalınmış, gelen peygamberimizmiş. Çocuğa gülümsemiş ve üzgün olduğunu duydum, kuşun ölmüş, başın sağ olsun demiş. Allah'ım, peygamberimizin hayatta olduğu zamanlarda yaşamıyorum ama o çocuk kadar seviyorum onu. Dualarımı kabul et Allah'ım. Sevgili peygamberimle cennet bahçelerinde buluşayım. O kapıma gelmesin. Ben onun kapısını çalayım.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Vakit öğle, gün ortası. Dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman, çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinden. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağlıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti, gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını küçültüyorsun. Telaşlarını durultuyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip varlığın kalbine akıyorsun. Varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçelerinde yeniden inşa ediyor.

0: güzel Allah'ım. Bizi gösterdiğin güzelliklerin asıllarına ulaştır. Bizi bu çöllerde sahipsiz bırakma, bize merhamet et. Burada tattırdığın lezzetsiz nimetlerini orada da yedir. Bizi gözden düşmek ve senden uzak kalmak azabıyla cezalandırma. Sana aşık ve şükür içinde olan biz kullarını başıboş bırakma. Amin.
1: Yozgat'ın Sesi Oğuz Efem.
2: Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya hasreti Muhammed, ya hasreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan aşağı alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen, sen ki doğum kundağı, ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi, ya hasreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya hasreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya hasreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler, öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakka yalnız yürüdün.

0: biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Ya Rabbi, kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayreyle. Son nefesimde kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Allah'ım, bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla. Bize merhamet et. Bize hidayet ver. Ve sırat-ı müstakimden ayırma. Amin. Cumamız mübarek olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
3: Değerli Oğuz Efem dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız sona erdi. Haftaya Cuma günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

0: bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu kurban bayramında da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyor. Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci. Bayramlar omuz omuza vererek kardeşliğimizi büyüteceğimiz en müstesna günlerdir. Bu mübarek günlerin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Adem Ateş, Adalet ve Kalkınma Partisi Sarıkaya İl Genel Meclis Üyesi. Kıymetli komşularım, değerli mahalle sakinlerimiz, bayramlar kapıların sevgiyle açıldığı, küskünlüklerin unutulduğu ve komşuluk bağlarımızın daha da güçlendiği en özel günlerimizdir. Tüm mahalle sakinlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten, en kalbi duygularımla kutluyorum. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, yuvalarınızdan sağlık eksik olmasın. Hayırlı bayramlar. Sarıkaya, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Murat Erdoğan. Bayram, kapıları ardına kadar açmak, gönülleri hiçbir engel koymadan birbiriyle buluşturmaktır. Duaların gökyüzünde birleştiği bu mübarek Kurban Bayramı'nda Yüce Mevla birliğimizi, dirliğimizi ve komşuluk bağlarımızı daim eylesin. Mutlu bayramlar. Sarıkaya Ata Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Şükrü Kılıç. Büyük küçük demeden tüm halkımızın, köylülerimizin ve bayram sevincini yüreğinde taşıyan herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Yüce Mevla birliğimizi ve huzurumuzu daim kılsın. Sarıkaya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akbucak Köyü Muhtarı Alper Çamlıdağ. Bayram demek memleket demektir. Bayram demek tüten ocak, açılan kapı ve biten hasret demektir. Köyümüzü şenlendiren gurbetçilerimiz başta olmak üzere bu topraklara ömrünü veren tüm köylülerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Yüce Mevla birliğimizi daim, sofralarımızı bereketli eylesin. Mutlu bayramlar. Konurlu Köyü Muhtarı Oktay Atalan.
1: Kıymetli köylülerim, can komşularım, bayram kapıların ardına kadar açılması, küslerin barışması, büyük küçük herkesin aynı sofrada buluşmasıdır. Bu bayramda dualarımız bir, gönüllerimiz bir olsun. Tüm köylülerime ve hemşehrilerime huzurlu, bereketli bir bayram diliyorum. Hayırlı bayramlar. Hasan Ulamlı, Karailli Köyü Muhtarı.
0: Gurbetteki köylülerimiz başta olmak üzere köyümüzde omuz omuza yaşadığımız tüm köylülerimizin ve hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evinizden huzur, toprağınızdan bereket eksik olsun.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
0: Bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu Kurban Bayramı'nda da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda

0: saatlerde çalışabilir. Aydıncı Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle risk oluştuğunu belirterek tedbir amaçlı kanyonu geçici süreyle ziyarete kapattı. Güvenlik için ziyaret yasağı ikinci duyuruya kadar sürecek. Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği kamikaze İHA'larla önce Romanya'daki bir apartmana, sonra Odessa'daki Türk kuru yük gemisine saldırdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, NATO ve AB Rusya'yı kınadı, gerilim tırmanıyor. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, 6 ay süren tedavi sonrası beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Töreni İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6801-2-3 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Beşiktaş teknik direktör arayışında olan Felipe Luis, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak anlaşma sağladı. Crystal Palace UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'yu Jean-Philippe Mateta'nın golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatleriyle öğleden sonra yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak. En yüksek sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli olurken en yüksek sıcaklık 13 derece ölçülecek. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 11 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatleriyle öğleden sonra yer yer kuvvetli şekilde görülecek. En yüksek sıcaklık 11 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 405 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Üretim Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Kimin umurunda? Benim derdim, senin derdin, onun derdi. Herkes kendi yolunda. Batmışsın, bitmişsin, tükenmişsin. Kimin umurunda? Dostluk yalan ayak kaçar oldu insandan. Vefa sadece bir semt olarak kaldı İstanbul'da. Bir kere adım çıktı mı sarhoş derler ayık olsan da. Dertlisin, efkarlısın, yaralısın, kimin umurunda? Güvenme insan denen varlığa. Gerçekle tanışırsın düşersen darlığa. Kaptırdın mı yakanı fukaralığa? Kimin umurunda? Aç mısın, tok musun? Var mısın, yok musun?

Kimin umurunda? Benim ömrüm, benim gönlüm, benim gülüm. Kimin umurunda? Kederlisin, karalısın. Bir gül, bir de bülbül vardır aşkın dalında. Hasret rüzgarı vurduğunda şeklin, şemalin bozulursa sevda kalıbında. Yaralısın, sevdalısın, derbedersin. Kimin umurunda? Önemli değil işin, gücün, cüssen. Eğer bir gün boşalırsa kesen. Dört duvar içinde kahrından ölsen. Var mısın, yok musun, kimin umrunda? Öyle kör olmuş ki zulmü görmüyor gözler. Öyle sağır ki feryadı duymuyor kulaklar. Öyle dilsiz ki haksızlığa susuyor kullar. Kimin umrunda? Ciğerin yanmış, ocağın sönmüş.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonville Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonville Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum, bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun, niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun?

0: Bizdekilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayi Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardımı, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Rot Balans, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ Madeni.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı, Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamın salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu Kurban Bayramı'nda da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediyesi, Bosna Hersek'teki Kardeş Belediyesi, Haciçi'de Sorgun Parkı ve Kardeşlik Çeşmesi'nin açılışını yaparak Dostluk Köprüsü kurdu. Başkan Erkut Ekinci projelerin manevi önemine vurgu yaptı. Yozgat'ın 14 ilçesi sosyoekonomik, coğrafi ve tarihi özellikleriyle değerlendirildi. Merkez nüfus yoğunluğunda önde Sorgun ikinci, Boğazlıyan Tarım ve Sanayi'de güçlü, Yerköy ticaretle gelişiyor, Sarıkaya termal turizmle dikkat çekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2026'da alışveriş merkezleri saat 12-13 arasında açılarak 22'ye kadar hizmet verecek. Diğer günlerde ise 10-22 arasında normal çalışma düzeni uygulanacak. Rus İHA'ları Romanya'da bir apartmana ve Türk kuru yük gemisi ANT'nin kaptan köşküne saldırdı. Yaralananlar oldu, yangın çıktı. NATO, Rusya'nın saldırılarını kınadı ve savunmayı güçlendirme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuşarak şehri koruyacaklarını, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak zulme ve karanlığa karşı duracaklarını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6854 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Roland Sallay'ın 20 milyon euroya satılması halinde Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile bonservis pazarlığı yapacak. 2025-2026 sezonu sonrası Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri güncellendi. Osimhen zirvede, bazı oyuncular değer kazandı, bazıları düştü.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçerken sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sorgun'da da bugün benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 13 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken en yüksek sıcaklık 12 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar yaşanacak. En yüksek sıcaklık 12 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat, Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz Efendi
1: olsun. Atıl keşelerim bir bize döndü. İçimdeki ateş seninle söndü. Ağlayan gözlerim seninle güldü. Karşıma sen çıktın sevda çiçeği. Karşıma sen çıktın sevda çiçeği.

Seni o kadar çok severken seni kaybetmek ne demek biliyor musun? Yüreğimdesin, içindesin. Hasretindesin sevda çiçeğim. Sevdanın acısını özledim, sevdanın acısını özledim. Karşıma sen çıktın. Sevdanın acısını özledim, sevda çiçeğim, sevda çiçeğim, sevda çiçeğim.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraya Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraya Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akta Oğuz Efem.
1: Önce ümit verdin, sonra değiştin. Sıcak bakışınla aklıma girdin. Bilmem ki

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ayrılmış, el olmuş, kopmuşuz diye. Düşünme, el alem ne söyler diye. Dilediğin zaman gelebilirsin, istediğin kadar.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Bana onu sormayın, unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın, unutmak istiyorum.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Elimizdekilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok, gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayi Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardım, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Rot Balans, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ Madeni.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Anadolu'nun

0: büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Düzgün İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu kurban bayramında da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gezi'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediyesi, Bosna Hersek'teki Kardeş Belediyesi, Hacici'de Sorgun Parkı ve Kardeşlik Çeşmesi'nin açılışını yaparak Dostluk Köprüsü kurdu. Başkan Erkut Ekinci projelerin manevi önemine vurgu yaptı. Yozgat'ın 14 ilçesi sosyoekonomik, coğrafi ve tarihi özellikleriyle değerlendirildi. Merkez nüfus yoğunluğunda önde Sorgun ikinci, Boğazlıyan Tarım ve Sanayi'de güçlü, Yerköy ticaretle gelişiyor, Sarıkaya termal turizmle dikkat çekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2026'da alışveriş merkezleri saat 12-13 arasında açılarak 22'ye kadar hizmet verecek. Diğer günlerde ise 10-22 arasında normal çalışma düzeni uygulanacak. Rus İHA'ları Romanya'da bir apartmana ve Türk kuru yük gemisi ANT'nin kaptan köşküne saldırdı. Yaralananlar oldu, yangın çıktı. NATO, Rusya'nın saldırılarını kınadı ve savunmayı güçlendirme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuşarak şehri koruyacaklarını, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak zulme ve karanlığa karşı duracaklarını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 89 kuruştan, gram altınsa 6854 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray, Roland Sallay'ın 20 milyon euroya satılması halinde Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile bonservis pazarlığı yapacak. 2025-2026 sezonu sonrası Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri güncellendi. Osimhen zirvede, bazı oyuncular değer kazandı, bazıları düştü.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçerken sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sorgun'da da bugün benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 13 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken en yüksek sıcaklık 12 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Sabah ve öğleden sonra yer yer kuvvetli yağışlar yaşanacak. En yüksek sıcaklık 12 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Baktığım olaya ben daha doymadım.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87. 0532 654 75 87.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana der.

Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

bunca onulmaz acıya beraber göğüs gerdiğimizi unutup gideceksin demek. Hani bir sevda şehri ki ellerimizle, gözlerimizle, yüreğimizle biz yapmıştık bu şehri. Bütün kavgalardan, ihanetlerden, namertlikten, ikiyüzlülük ve sevgisizlikten uzak bu şehri yıkıp da gideceksin eğer gideceksen. Haydi durma, haydi durma, git gidebilirsen, git gidebilirsen.

0: Benim tek suçum seni sevmek.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bu sana
4: en iyi şarkılar.

0: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede. Oğuz

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

senin de kalbin bir defa yanar. O an ne kış olur ne de sonbahar. Git düşün akşamdan sabaha kadar. İşte o an, işte o an. Senin bana ihtiyacın var.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87. 0532 654 75 87. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat, Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akta Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dedin.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bazen unutayım diyorsun, o da olmuyor. Hani derler ya, bazı dertler vardır gelir geçer, bazı da dertler vardır senin sevdan gibi deler geçer. İşte senin sevdan da benim ciğerimi, yüreğimi, kalbimi, gönlümü deldi geçti. Geldi geçti, geldi geçti ama ömür de bitti geçti.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
2: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

Ben geldim kardeş, köyden geldim. Firma bilmem, mama bilmem. Ben höllükle büyüdüm kardeş, höllükle. Canım ister eşki ayran, İstanbul'da yok gayran. Deme kardeş, deme köyüm köyüm. Senin köylerine kurban kardeş, senin köylerine. Sizin köyde, bizim köyde soğuk sular boş akar. İlkbaharda güller kokar. Bilir misin, bilir misin kardeş kardeş? Deme kardeş, deme köyüm köyüm. Artık köyler gurbet oldu. Ne oldu ayranı yoğurdu? Kurtlar kuşlar yurdu oldu. Bilir misin, bilir misin kardeş kardeş? Deme kardeş, deme köyüm köyüm.

0: para kardeş, mezarında, mezarında.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.